0: Her diye diye. Bu kuvvet oluyor ne çağır.
1: Kilo da ne denega yenile.
0: 19.
1: Helli. Da kai ekeli od ne shuin lit a helli ni nege alon de. Shuin ken go tsen da kai ekeli od ti yon de ka kyo ni shon da sa.
0: Ha de ye gun a ro kyo shon. Yigana yin da ge.
1: Kila go a plane ju du think it is.
0: Ha ke a fe a la plane di de. Sa shuin go tsen go han. Di ta me ga le tsa za yin de la.
2: Frank Horacy, Jindika Shela Dono Khaim, Deson Dila, Pizza Kimuza Molan Degozan, Klimachera, Eritreke Jendiale, Ejigamudla, Naheguin De.

ding kutsik nisisi tano o na kikidi. Kutsalekosi si yunjuk ogosi tanti yunjule taninsi tano o solan ding. Kutsenisisi diono o tinti. Telene si yaza chodenele tinti. Kutsa tanins ele na ko ono o tsentai, kuts enisisi tano o tsentai. Kuts eradili kosi kogosi din, kuts etanisisi tano o din. Kapa me twese induna ke tanisisi tano o din. Kuts enisisi na kono o santi. Kuts ena ke kole kogosi di. Kuts etanis ele hanano o solai. Kuts enis ele tano o soto. Tata kosi yad yaza chodenele. Kuts ena ke. Kuts quinis isi solai. And then do. 잘하셨죠?